haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Bozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber denizlere.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve bilişim şirketinin sahibi tutuklandı. Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 27'si tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum, hayırlı olsun ifadesini kullandı. Personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadığını belirtti. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Yok.

0: haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te, Radyo Kulüp'te, Radyo Kulüp'te.
1: Eğlenmeye hazır mıyız?

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve bilişim şirketinin sahibi tutuklandı. Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 27'si tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum, hayırlı olsun ifadesini kullandı. Personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında artan

0: yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadığını belirtti.
1: Spor.
0: Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

0: Işıklar kapalıyken ay gibi gözüküyor bu arada, çok güzel.
1: Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu'yla Yalova Çınarcık Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirtti. Uraloğlu, mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz dedi. Tüketicilere haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi. Motorinin litre fiyatında 4 lira 20 kuruş fiyat artışı.

0: yaşandı. Zamlı tarifenin dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar çöktü. Araçlar sürüklenip alt geçitte mahsur kaldı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.
1: Spor.
0: Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey-batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu'yla Yalova Çınarcık Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirtti. Uraloğlu, mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz dedi. Tüketicilere haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi. Motorinin litre fiyatında 4 lira 20 kuruş fiyat artışı yaşandı. Zamlı tarifenin dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar çöktü. Araçlar sürüklenip alt geçitte mahsur kaldı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.
1: Spor.
0: Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batı

arasında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

kırılıp dökülelim ister, yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşma.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu'yla Yalova Çınarcık Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirtti. Uraloğlu, mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz dedi. Tüketicilere haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi. Motorinin litre fiyatında 4 lira 20 kuruş fiyat artışı yaşandı. Zamlı tarifenin dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar çöktü. Araçlar sürüklenip alt geçitte mahsur kaldı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.
1: Spor.
0: Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Denizbıdak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho'yla yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli.

olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Maxi Show. Ariel Sanji Maxi Show. Ariel. Maxi Show.
1: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası. Ritimle dans et. Olmazsa olmaz. Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın? Ritimle dans et. Aç radyonu. Tüm hitlerle beraber buradayız. Buradayız. Aç radyonu.
0: Maxi Show.
2: Dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
3: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
0: Maxi Show başlıyor.
3: Ne?
4: Sonunda.
3: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
5: Bence bu muhteşem.
6: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.

0: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
1: Artık başlasın.
2: Maxi Show başlıyor.
3: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
4: Gözleri!
5: Fazlasıyla muhteşem!
4: Ve çok çekici.
3: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Maxi Show başlıyor.
6: Maxi Show. Maxi Show.

0: Huhu, orada biri var mı acaba bu yağmurlu havada? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi ben. Efendim Maxi Show'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 20.19'u göstermekte. Ben de radyodayken birazcık ıslandım yani. Sabah da ıslanmıştım. Yine yayına gelirken, radyoya gelirken de ıslandım. İnce ince yağıyordu. Ne diyorlardı? Ahmak kız satan diyorlar değil mi o şeye? Yağmura, ince yağan yağmura. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 22'ye kadar burada olacağız. Saatlerimiz 22 gösterene kadar bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kenan Doğulu ile programımızın açılışını yapıyoruz. Son lirasında burada oluyoruz. Birazdan Instagram'dan da yayınımızı aktif hale getireceğiz. Instagram'da Maxi Show 1 Instagram hesabında canlı yayında olacağız. Bekleriz. Maxi Show 1.
1: Sebepsiz çekip gittin. Anlayamadım ki ben seni. Hata bende bir.

Başına bela olurum, radyonuz doldu. Ardından devam ediyoruz tabii ki. Şimdi... Sibel Aşk radyonuz olacak. Filarim ben radyonuzda olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam edecek tatlım. Birazdan geliyorum, hiçbir yerlere kaybolmayın. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram üzerinden de yayınımızı aktif hale getireceğiz. Belki birazdan gecenin bir konusu olabilir. Yine kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla da yayınımıza katılabilirsiniz sevgili dostlar. Ya da konu önerisinde bulunabilirsiniz. Yine geçmiş programlarda işlemiş olduğumuz ama katılma fırsatı bulamamış olduğunuz konulara da katılabilirsiniz.

Efendim, Sibel Araç sonrasındaysa devam ediyoruz programımıza. Volkan katılmış aramıza. Volkan diyor ki kardeşim iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ayşe aramıza katıldı. Ayşe sen de hoş geldin. Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor. Aslında bu havalarda böyle slow şarkılara yer vermem gerekiyor değil mi? Yağmurlu havalarda. Bilmiyorum sizin bulunmuş olduğunuz şehirde ya da ülkede şu anda yağmur yağıyor mu bilmiyorum ama burada ince ince en son baktığımda ince ince yağıyordum. Belki kalın kalın yağıyordur. Bugün hiç yağmur durmadı. Gecenin konusu olarak da şunu belirledik. Bir kenara bırakalım. Yok, bırakmayalım. En çok sevdiğiniz çok olsun mu olmasın mı? Hangi mevsimi daha çok seviyorsunuz? Gecenin konusu bundan ibaret. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'daki canlı yayının yorum kısmına yazabilirsiniz. Hangi mevsimi daha çok seviyorsunuz? Gecenin konusu bundan ibaret.

Efendim devam ediyoruz programımıza. Aşkın Nur Yengi radyonuzda olacak. Nazlanma diyecek ve sonrasında burada olmaya devam edeceğiz. Ve en sevdiğiniz mevsimi soruyorum sizlere. Bu akşamki programımızda belki farklı bir konu daha eklenebilir. Yine kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla da yayınımıza dahil olabilirsiniz.

ki hala kurmadım ya. Bir yandan böyle kendimi kurtmaya çalışıyorum. Yani şuradan şuraya gelene kadar bayağı bir ıslandım. Dışarı çıkacak olanlar, dikkat etsinler. Yani görüldüğü gibi değil, çok ıslatıyor, çok ıslatıyor, kötü oluyor sonra. Efendim, Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da yayındayız. Şu anda evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, halk otobüslerinde, dolmuşlarda, taksilerde, kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyor ise şimdi çalacağımız şarkıyı size armağan ediyoruz. O zaman geliyor Levent Yüksel ve Sultanım radyonuz olacak. Acaba bu akşam böyle slow şarkılara mı yer versek, hazır yağmur yağarken, böyle şakır şakır yağmur yağarken slow şarkılara yer versek mi, yer vermesek mi? Yani kendimizi de bunalıma sokmayalım ya, yağmur yağarken gümbür gümbür şarkılar mı dinleyelim? Bilemedim. Bakalım gidişatın ne gösterecek, ben de bilmiyorum. İlk önce bir Sultanım dinleyelim. Ardından ise yine burada olmaya devam edelim. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam edecek. Birazdan geliyorum. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Sevgili Anıl Berk aramıza katıldı. Anıl, hoş geldin.

0: Levent Yüksel sonrasında yolculuğumuza grup Gündoğarken de devam edeceğiz. Gibi gibiyim, gibiyim, gibiyim, gibi gibiyim, gibiyim diyecek.
1: Bitmedi, tükenmedi, civelek yârim havaleleri.
0: Peki siz şu anda neler yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Evinizde misiniz? Muhtemelen evde olabilirsiniz, iş yerinizde olabilirsiniz. Yağan yağmuru seyrediyor musunuz? 20.49 oldu radyonuzda saatler. Yağan yağmuru seyretmek güzel oluyor. Şakır şakır yağıyor yağmur ya. Şimdi ben de ortaya bir şarkı atacağım. MFÖ diyordum. MFÖ'den de bir şarkı çalacağız. Grup Gündoğarken'den Gibi Gibiyim radyonuzda olacak. Ben de bu şarkıyı dinlerken bir yandan kahvemi yudumlayacağım. Bir yandan da yağan yağmurun o keyfini çıkartacağım. Bakacağım, seyredeceğim bakalım nasıl yağıyor. Tabii bunun bir de yayın sonrası var. Yayına gelirken ıslandık. Yayından sonra giderken de ıslanacağız gibi gözüküyor. Yani yağmuru seviyorum ama ıslanmayı ben çok fazla sevmiyorum desem yok yalan, onu da seviyorum. Islanmayı da seviyorum. Yerine ve zamanına göre ıslanmayı da seviyorum. Hatta böyle şakır şakır yağan yağmurun altına girip böyle defalarca ıslanmışlığım vardır. Çok zevklidir. Ama sonrasında tabii kullanmazsınız, hasta olabilirsiniz. Grup Gündoğarken Gibi Gibiyim radyonuzda. Sonrasında burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo Kulüp ve Maxi, ben birazdan geliyorum. Hiçbir yerlere kaybolmayın.
2: Maxi Show.

0: Cak geceler gibi al beni kollarına. Bu gece dokunsalar ağlayacak çocuk gibiyim. Grup Gündoğarken radyonuz oldu. Hemen sonrasında MF, az önce ağzınızdan kaçırdık ve MF yorumuyla Ele Güne Karşı yapayalnız radyonuzda olacak. Ve sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Şöyle bir Instagram'a bakıyorum. Instagram'da sevgili Çilem Duman aramıza katılmış. Ve iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Çilem Duman'a da selamlar ve sevgiler göndermiş oluyoruz. Hadi bakalım.
1: Bazen

0: Moxie Show.
1: Sevgili Ayşe aramıza katıldı. Ayşe, bu şarkıyı sana göndermiş olalım o zaman.

Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki. Program devam ediyor. Sevgili Ebru aramıza katıldı. Ebru hoş geldin sen de. Şimdi 90'lı yıllardan şöyle güzel bir çalışma, yani güzel bir şarkı yayınlayacağım. Oya Bora radyonuz olacak. Sevmek zamanı diyecek. Sevmek zamanı. Oya Bora bu karaoke mi? O zaman bunun farklı bir versiyonunu, normal versiyonunu şey yapalım. Niye?

Hadi bakalım o zaman Oya Bora yorumuyla Sevmek Zamanı radyonuzda olacak. 90'lı yıllara gidiyoruz, sonrasında belki günümüze geleceğiz, belki yine 90'larda kalacağız.

Efendim program devam ediyor. Şöyle bakıyoruz, sevgili Mehmet Eda Kaya aramızda katıldı. Hoş geldiniz diyoruz kendilerine ve güzel de bir şarkı göndereceğiz Mehmet Eda Kaya'ya. O zaman yine 90'lardan bir şarkı gelecek. Çelik yorumuyla gelecek, benim o yıllarda çokça dinlemiş olduğum ve çok sevmiş olduğum bir şarkısıdır. Kim her sabah bir karanfil bırakıp gider başucuna, kim okşar gözlerini sana her baktığında, olması gerekiyor. Şarkıyı da unuttuk. O zaman geliyor. Kim daha çok seviyor radyonuz olacak. Bu şarkıyı sevgili Mehmet'e, Mehmet Eda Kaya'ya armağan ediyoruz o zaman. Crash diyordum. Çelik sonrasında yine burada olacağız. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben birazdan geliyorum. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Ben de bu şarkıyı dinlerken şey diyecek gibi oldum değil mi? Çok, siz bu şarkıyı dinlerken çok uzaklarda olacağım gibi oldum. Ben de yağmur yağıyor mu bilmiyorum ama bakacağım, yağıyorsa yine seyredeceğim yağmuru. Doyamıyorum yağmuru seyretmeye. Hep ıslatıyor beni ama ne yapalım. O zaman geliyoruz çelik yorumuyla. Hadi, kim her sabah bir karanfil bırakıp gider başucuna. Kim okşar gözlerini sana her baktığında. İnşallah doğru söylemişimdir.

Efendim devam ediyoruz. Çeliğin hemen ardından bu güzel şarkıyı sevgili Mehmet Eda Kaya'ya armağan etmiştik. Ardından devam ediyoruz. Sevgili Ayşe demiş ki ne demiş ne demiş ne demiş kolay gelsin iyi yayınlar demiş. Nasılsın diyor, nasıl olayım nasıl olayım, yağmurda ıslanmış yağmurda ıslanmış ne gibiyim, çekirge gibiyim. Evet, bugün öyle bayağı ıslandım bugün ya, sesinden de belli olduğu üzere. Bakalım, yakaladım diyor müsaitken diyor, işten güçten fırsat bulamıyorum diyor sevgili Ayşe. Bundan sonra her zaman bekleriz. Uuu süpersin demiş. Çok teşekkür ederim diyor. Rica ederim, ne demek. Bakalım Mehmet ne diyor? Abi seni dinliyoruz arabada demiş. Arabada şu anda beni dinliyorlarmış. Selamlar, sevgiler. Müslüm Gürses'ten kaç kadeh kırıldı istemiş ama Müslüm Gürses uzun zaman oldu, yer vermeyeli. Müslüm Gürses'in her şarkısına da yer vermiyoruz ama seni kırmamak için o şarkıya yer vereceğim bu akşam. O zaman kaç kadeh kırıldı radyonuzda olacak. Sevgili Mehmet, senin için gelecek bu şarkı. Ve yanında kimler varsa onlara da armağan edeceğiz bu güzel şarkıyı. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Sevgili Rıfat Tutal da aramıza katıldı. Hoş geldin Rıfat. Genelde ben Müslüm Gürses'ten Affet şarkısına yer veriyordum ama hani onun dışında çok ağır şarkılarına yer vermeyeyim. Mesela Paramparça şarkısına yer veriyorum, Affet şarkısına yer veriyorum. Ama bugün bir farklılık yapacağız. Dışarıda yağmur da yağar iken ne yapacağız? Kaç kadeh kırıldı şarkısını Mehmet'e ve yanında bulunan herkese armağan etmiş olacağız. O zaman geliyor Müslüm Baba, Müslüm Gürses. Kaç kadeh kırıldı radyonuzda olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Program devam ediyor tatlım. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Birazdan geliyoruz. Belki bu saatten sonra hareketli şarkılar değil de bu yağan yağmura yakışacak şarkılarla program devam eder. Aslında biz yağan yağmura inat, gecenin miskinliğine inat, hop hop hoplayıp zıp zıp zıp zıp zıplıyoruz ama bugün farklı olsun. Biraz böyle yüreğimizi yakalım, değil mi?

kızlar mı ettik bu şarkıyı? Madem ki Max ile damar attı yaptık. Max ile damar attı gibi oldu bu. O zaman Yağmur'un hakkını verelim. Dışarıda yağmur var, aldırmıyorum. İstediğin şarkıyı çaldırmıyorum. Çok güzel olmaz mı? Bence olur. Rahmetle anıyoruz ikisini de. Mekanları cennet, dostları melekler olsun. Güllü radyonuzda olacak. Dışarıda yağmur var. Gerçekten de öyle. Bu güzel şarkının ardından bakalım listemize hangi şarkı eklenecek. Siz de şarkılardan fal tutmayı seviyorsanız doğru frekansta, doğru programdasınız. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Bu şarkıdan sonra dehşet bir şarkı daha gelecek.

dışarıda yağmur var dedi. Program devam ediyor. Sanmayın ki moralim bozuk. Sanmayın ki dertliyim. Hiç alakası bile yok. Genelde böyle şarkılar yayınladığım zaman hep benim moralim bozuk olduğu düşünülüyor. Ama öyle bir şey yok. Bugün de böyle olsun. ...21.23 radyonuzda saatler. Zaten bizi hep böyle havalar mahvetmedi mi ya? Değil mi? Bizi hep böyle havalar mahvetti. Belki ilerleyen dakikalarda... yani bu şarkı sonrasında şiir okuyabilirim. Ezberimde olan şiirlerden. Ve uzun zaman oldu Aşk Kırıntıları adlı programı yapmayalı. Biliyorsunuz ki pazartesi günleri Aşk Kırıntıları adlı şiir ve öykü programının melankolik o radyo programını yapıyorduk. Tamamen şiirler ve öykülerden oluşan bir radyo programıydı. Çok zaman oldu. Az önce dedim ya, şimdi bu şarkıdan sonra dehşet bir şarkı daha gelecek diye. O zaman geliyor. Ortaya bırakıyorum şarkıyı. Dedim ya, şarkılardan fal tutmayı seviyorsanız doğru frekansta doğru programdasınız. Bence biraz daha radyonuzun sesini açın. Siz de bu sese kulak verin. Radyo Maxi Show. Kalbimizi yakan en özel şarkılarla program devam ediyor. 22'ye kadar buradayız. Ve bu şarkıdan sonra listemizde yine çok güzel bir şarkı var. Bence kaçırmayın. Hani...

akşam eğlenceyi bir kenara bıraktık. Kalbimizi yakan şarkılarla program devam ediyor. Ve tekrar söylüyorum, moralim bozuk değil. Yani moralim bozuk, işte moralim bozuk, ne oldu sana gibi mesajlar geliyor. Lütfen, yani değil. Bugün böyle olması gerekiyordu, böyle gelişti daha doğrusu. Ortaya bir şarkı attık, kalbimiz yandı ya. Ciğerimiz dağlandı. Öyle devam ettik. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi az önce de söylemiş olduğum gibi yine dehşet bir şarkıyla yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama o şarkının öncesinde ben ortaya bir şiir bırakmak istiyorum. Şiirin hemen ardından ise o muhteşem şarkı radyonuzda olacak.

Bir akşamüstü pencerenden bakıyordum. Ağır ağır yollara, inen karanlığa. Bana benzeyen biri geçti evinin önünden. Kalbim başladı hızlı hızlı çarpmaya. O geçen ben değildim. Bir gece yatağında uyuyordum. Uyanıverdim birden sessiz dünyaya. Bir rüyanın parçasıydı gözlerini açan ve karanlıklar içerisindeydi odan. Seni gören ben değildim. Bir kitap okuyordun dalgın. İçinde insanlar seviyor ya da ölüyorlardı. Genç bir adamı öldürdüler romanda. Korktun. Bütün yerinde ağlamaya başladın. O ölen ben değilim.

geceye bırakıyorum bu şarkıyı. Ve bu şarkıyı Orhan Gencebay'ın bu şarkısını dinlemeyle bayağı bir hayli uzun zaman olmuştu. O zaman keyifli dinlemeler.

Geceye devam ediyoruz tabii ki, hareketli şarkılarla değil, slow şarkılarla. İşte onlardan bir tanesi daha gelecek. Ama onun öncesinde yine geceye ben bir şiir daha bırakmak istiyorum ezberimde olan.

Kaç kişiyi öldürdüm düşlerimde. Kaç güle çekerdi yalnızlık. Kaç kere ezildim altında yaz yağmurlarının. Belki de palyaçolar ağlardı pazartesi sabahları. Her sirk geldiğinde ağlamakta olurduk. Hep ağlamakta olurduk gülünecek halimize. Kim sevmezdi çiçekleri filan? Ben sevmezdim dedim. Yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi. Ben yazdım. Yazdım. Yazmasam ağlayacaktım. Herkes ağlarmış biraz.

sevmezdi çiçekliği filan. Ben sevmezdim dedim, yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi, ben yazdım. Herkes ağlarmış biraz. Ben de ağladım. Sırf bu yüzden mi ağladım? Alçaktık gibi bir şey oldu bu biraz. Biraz, birazdım her şeyden. Dün biraz sinirlendim mesela. Yarın bir kadını seveceğim biraz. Biraz biraz kör oldum bugünlerde. Ama rakı kadehlerini boşa atmayın. Eksilmesin. Hiçbir şeyden daha iyi olsa kalsın biraz. Umursamıyorum yılgınlığımı filan. Çünkü sessizce yaşanmalı her şey. Bir devrim sessizce olmalı mesela. Ve her sözcüğüne inanmalı bir palyaçonun. Bir palyaço neden yalan söylesin ki? Ben palyaço olsaydım yalan söylemezdim. Marangoz olsaydım da söylemezdim. Ben insan olsam yalan söylemezdim. Hem siz nereden çıkarttınız palyaçonun yalnızlığını? Kaç kilo çeker ki bu palyaço? Hem neden yüzüme vuruyorsunuz bir çirkin ördek yavrusu olduğumu? Gocunmam ki ben. Ben gocunmam. Bir palyaço ne kadar gocunmazsa o kadar. O kadar gocunmam işte. Rakı doldurun, eksilmesin. Bitmedi. Yazacağım daha. Hem yazmazsam ağlayacağım çünkü. Alçakça olacak.

Hem biz o zaman kimdik ki? Nerelere giderdik? Her sokakta biraz daha eksilirdik. Bilirdim, geceler puslu puslu olurdu bazen. Bazen. Birisi fısıldarmış gibi olurdu kulağıma. Duymadım derdim, tekrar et. Sessizliğe bürünürdü o vakit her şey. Sokaklar daha bir puslu, palyaçolar daha bir ağlamakta olurdu. Ve ben daha bir alçak olurdum, ağlardım biraz. Hem sen kimsin? Kulağımdaki ses. Çekiştirme beni diyorum, hatta kuyruğuma basma diyorum. Acıyor, tırmalarım diyorum, kahrol, kahrol diyorum. Geçen gün yüzüme rastladım bir ilan panosunda. Korktum birden, kusacak gibi oldum. Olur öyle dedi palyaço. Otur lan dedim, bağırdım ona. Ben bazen bağırırım biraz. Rakı doldur dedim eksilmesin. Ben bazen eksilirim biraz. Aslında hepimiz eksilirmişiz biraz. Bunu sonradan öğrendim. Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim. Herkes herkesi sonradan öğrenirmiş. Örneğin geçen gün bir kadınla seviştim biraz. Biraz değil, çok seviştim. Ya işte öyle palyaço. Diyorum ki bunu yeni öğrendim. Sevişmek de eksilmekmiş biraz. Kim sevmezdi çiçekleri falan? Ben sevmezdim dedim, yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi, ben yazdım. Yazdım. Yazmasam alçak olacaktım. Hem ben roman da yazdım ki biraz. Bazen diyorum ki palyaço, sen olmasan ben ne yapardım? Alçakça eksilirdim biraz. Her yağmur yağışında yerin dibine girerdim. Hiçbir kadını seni öptüğüm gibi öpemem belki. Ya da unuturum sonradan öğrendiklerimi.

0: Şimdi biraz anlıyorum ki... O terli vücutlar falan, her şey plastikmiş biraz. Hadi, sirtaki yapalım palyaço. Rakı doldur, yine eksildik biraz.
1: Dayanamam, bile bile bu acıya.

Efendim program devam ediyor kalmış olduğu yerden. Şimdi ise yine en güzel şarkılarla yolculuk devam ediyor. Son 10 dakikamız içerisine girmiş bulunmaktayız bu arada. Şimdi öyle bir şarkı çalacağım ki bu şarkıyı uzun zamandır dinliyorum. Ve her dinlediğimde daha çok seviyorum bu şarkıyı. Belki şimdi çalacağım şarkıyı aranızda ilk defa dinleyecek olanlar olabilir. Hani bazen deriz ya, bu şarkı tam da benim için yazılmış, tam da beni anlatıyor. İşte öyle şarkılardan bir tanesi. O zaman o şarkının önüne de küçük bir şiir sıkıştıralım mı ezberden?

sen, yalnızlığımın düşmanı. Seni terk eden, senin yapmadığını kendine yapandır. Ve sen, terk ederken de güzeldin. Dostları görünce açtık kolları, kaldırdık perdeleri. Aşk denen şeytan, yine buldu açığımızı. Mikrop kaptayıp kalpleri. Bir gün göreceğiz birbirimizi. Herkesin gördüğünü görmezden gelip, hiç kimsenin bakmadığı gibi bakacağız birbirimize. Konuşmayacağız. Ama elbet anlayacağız. Yeni bir memnun olduğum ziyan etmemek için tanışmayacağız kimseyle. Hem senin bana yaptığını ben sana yapamam ama yani sapamam o yola. Eğer ben başka bir tende teselli bulursam farkım kalmaz ki senden. Aklından çıkmaman güzel. Ama hep olmaz ki. Hiç gelmezsen hep özleyemem ki. Arada bir yerde hatırlanmak da var. Kim benden daha çok hak ediyor ki? Her prensip, her değer bedelini bekler. O yüzden gitmedin hala. Görsem belki tanımam seni. Hep bir şeyler hatırlatmaz. Bazen unutturur gördüklerim. Sayende öğrendim. Artık yalancısın, kokusunu bildiğim yabancısın.

Gel ki dursun dünya, dönmesin bir daha, ya da öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek hiç mümkün olmasın. Pekala, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyor, hatta geldik bile. Veda şarkımız bu olmayacak. Veda şarkımızı ben seçtim. Düş gibi bir şey olacak. Grup Günday kendinden gelecek. Veda öncesinde ise kısa bir öykü anlatacağım ve onun ardından da defolup gideceğim buradan. Ben şimdiden vedamı edeyim. Yarın akşam saatler 20'yi göstermiş olduğunda belki 19'da gelebilirim. Belki yarın akşam tamamen slow şarkılardan oluşan bir program yapabiliriz. Yine geceye şiirleri, öyküleri dizebiliriz. Yarın akşama kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda. Her şey biter, bir şey asla bitmez. Işık ve sevgiyle. Baş baş.

gözyaşlarını içine akıtarak çıkardı sahneye. Ve esprileriyle kahkahaya boğardı insanları. Sevgiyle selamlayıp arkasını döndüğünde kalbinden taşan yaşlar akardı gözlerinden. Kimseyi belirtmeden siler ve güler yüz maskesini takardı yeniden. Nereye gitse insanlar bir ikiz etrafında. Abi be, bir espri yapsana. Sanki espri saçındaki bir kılmış da kopartıp verecekmiş gibi. Gerçi mizahçı bu acı gerçekleri esprilerle yüzlerine vurmuyor da değildi ama yine de seviyorlardı mizahçıyı. Hadi be abi, bir espri yapsana. Bu mizahçı ne yer, ne içer, nasıl geçinir, derdi kederi var mıdır diye soranı olmazdı hiç. Hadi be mizahçı, bir espri yapsana. Bir gün hastalandı. Dostlar, çok hastaydı. Sanki toprak beni çağırıyor dedi. Dostları umursamaz bir halde karşılık verdiler. Boşver. Boşver şimdi toprağı ve mizahçı. Hadi bir espri yap da güldür bizi. Sonunda yağmurlu bir sonbahar gecesi ölüverdi mizahçı. Cenazesi duyuruldu tanıdıklarına. Hoca kefenler içinde onu kabre indirirken gelebildi birkaç dostu. Şaka zannediyorlardı. Bak ulan, hocayı bile kafalamış şakası için. Bak şimdi, kalkacak ve bir espri yapacak. Hoca kabri toprakla doldurmaya başlayınca bir tanesi titrek ve ürkek bir halde kabre eğildi. Ve mizahçının cansız bedenine bakıp seslendi.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden önce.